0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsü.

Kendiginin darek biret. Çin Hoza Ayılı'nın AV Yeğinçilik Bazası'nda tilkeli altın tüstü AV güldörü şamalda kulpuru açılıp, Cumhurçular AV'den ösüsünde kalgalıktı mezgildi bekem karmap, otun otu qatarlı içkileşken atız barbaş tosun ulaş çaydırıp, tüptün turuktu ösüsüne kepilet kıldı. Şinjan Meynon AV Ekologiya İlim Teknika Çektüş Erektiginin baş direktoru Li Bing manday dedi. Bu yıl biz gen gölümde AV'lerden çeşek degenin gördük. Bol bizden AV'den turuktu tüşümalı bile kalbay, bundan ardağı zor mölçörde asıl sapattu AV uruğu jeyip, AV üreğin kaynarı bögöt maslesin toluk çeçala turganımızdan darek beret.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Düğün malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamatlık jönündeki baş katırgan masalelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp, tüstü oromo süretke oxşuş,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Livan'ın çüdüğünde ulandı harekette ulaştığı bırak dedi. Bundan başka Sıralya Mağma taralcılarının bugünkü kavarına karaganda Sıralya Akışı'nın talabı boyunca teyinde bekilgen Beyrut'un çüdük çetine soku veri planı geçiktirgen. İran İslam Göngdörüştü kurgu atıretti. Şınçın Lüyüsü'nün ulbaşısı Kani 6. aydın 1. gün mınday bildirdi. Sıralya Livan cana gazı alkağına ulandı çavul casadı. Bu rayonun karşılık görsötü çevin dağvırdemci hareket kolduğunuğa kıstaydı. Alkı yerinan Mandep Deniz kısığı kattı avalının başkarıp tizginde uçturay turgandağınan belgü vere turganın bildirdi. Göngdörüştü kurgu atıretti oşul gün dağmınday dedi. Akış armiyası İran'dan Oman koltuğundağı parahotuna çavul casağından giyin Göngdörüştü kurgu atıretinin deniz armiyası atkan başkarlıcı bombu Akışı cana Sıralya'a baylanıştı bir çük parahotuna tiydi. Akışı zontuğun Trump birinci gün mınday dedi. İran menen bolgun sülöşü başım çılış tatlıoda. Aldıvızdağ bir apta işçinde gelişim tüzüp, soğuş toktotu mönötün uzartu arı Hormuz deniz kısığın gayra açıp jüberüde ümit bar.
1: Emel aralı kışka canlıktardan görüngüzdür. Orusiya Mamlekit Korgonu Ministerligi bugün mınday dedi. Orusiya armiyası alıs aralıktı joğuru töptüktökü kuraldardı iştedi. Ukraynanın ordu kalası Kiev siyahtı jerlerdeki Ukrayna Mamlekit Korgonu Öner Jay Üniversal Tolku Kerhanları. Ukrayna jaktın armiyaga iştetücü uçak jay siyahtılarga külümdü sokurdu. Ukrayna jak bugün mınday dedi. Orusiya Kiev siyahtı köptügön jerlerge 73 başkarla turgan bombo, 656 adamsız uçak menen soku verdi. Ukrayna armiyası bir bölük başkarla turgan bombo jana adamsız uçaktardı tosup kaldı jay kulattı.
0: Akışı Kurgaktık Armiyası 6 aydın 1 günü Kuvumduk Baylanış Mağalmat Aralısında bildirüyü jariyalap mınday dedi. 5 aydın 31 günü Akış Armiyası'nın bir joker jana Angeliya Armiyası'nın bir jokeri Irak'tın tündügündögü Erbil Aba Armiyası bazasında bir jolku maşıkta göz jumdu.
1: Japonya'nın köp jerleri bugün Changwei atuu tayfun boronunun tasirine uçuradı. Chongsheni Odanı bugün 16 kişinin naçar aba rayında jarakattanıp, bir bölük üyler ziyanga uçuraganın aytty. Luwerda Odanı menen Gongchi odanın bir bölük jerleri katuu jamgırdan aldın eskertüüsün jarıyaladı. Andan başka Japonya mamlekit jer baylık katuu wazaratının malumatına karaganda tayfun boronundan bir bölük ezekçi uçaktar küçtön kaldırılgan.
0: Akışı Gökbaşa şerihtigi jaŋı gelen oor tiptegi jük taşuu raketası 5 aydın 28 günü Florida ştatında motorun kozgotuu sınağın iştep jatkanda jarılıp, uçuruu 80 oor ziyanga uçuratkan. Akışı mamlekettik aba катуу аалам иштери идарасынын башчысы Исахман 1 günü бул uçuruu 80 калыбына келтирүү 2028 жылга баргандан бүтүсү мүмкүн деп билдирди. Аталган шерихтик АКШнын айга чыгуу пландагы зарыл соода кызматташуу өнөктөшү. Ушул себептен сырткы коомчулук бул жолку жарылуу окуясы АКШнын айга чыгуу милдет уакыт жадыбалына таасир көрсөтүүсү мүмкүн деп кабатырланган.
1: Дүйнөлүк аба ырайы ужумунун бүгүн жарыялаган эң жаңы баяндамасында мындай делген. 2026 жылы 6 айдан 8 айга чейин эл нино кубулушунун көрүлүү мүмкүндүгү 80% жетип, аталган окуянын кеминде 11 айга чейин улануу мүмкүндүгү 90% жакындап же ашып кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк климат уюму келечек бир канча айда начар аба ырайы көрүлүү упурталынын буга эрчип жогоруларын, аталган уюм климат абалын тыгыз көзөмөлдөп өлчөй турганын айткан. Кооз Жүнгонун көркү чексиз. Жүнгонун ар бир мамлекеттик бакчалары жаратылыштын коохар, ары экология маданликтин терезеси, адам жана жаратылыштын шакештүү чогу жашоо аңгемесин токтоосуз айтууда.
0: Берүүбүздүн соңунда чогу Жүнгон мамлекеттик бакчасына барып, Кооз Жүнгонун экологиялык сүрөт түрмөгүнөн үзүрлөнөлү.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı cerdamçınız bulut. Jol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanın.

Saat 11'de Solution Team 6.0 koşulgan nuskası jaŋlyk jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. AI çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin jaŋlyk jaratuu oyuŋuzdu Zamatta kökönötöt. Jıynalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution Team 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution Team soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alalasız. Solution Team 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution Team 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution Team jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayt. Solution Team 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution Team 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋşek için aylandırat. Saat 22'de Solution Team 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıŋızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsaŋız bolot. Solution Team 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Dövçübek cipke okşuş, milyon doğun cunfa ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran.
1: Atamekin altın beşigim.
0: Yurtumuz Atamekenimizden meyri makabatın bayan da, cunfanın ozot çörülgülü madeniyetine muras gerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğru. Eski konuş. Şağır içindeki kıştak, eski zavut rayın doğru. 15 minutluk elge ontoylu oturmuş de gerege. Ört öçürü cabduları, eski lefterdi canlı, özgürtü katarlı tüyündü kızmatlarga üyürültüp, tüyündü tür kampası kuru, töp çosporlanot.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uyghurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ıgıp kore alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu gengeşçiniz bolot. Ay ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, görtügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.